0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uyğurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının janlıktarını ıgıp göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdömöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ay tamak kartasını dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teyilesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

0: Evet. Bir halkak bir yol el aralık dağrı-dağrımek kızmattaştığın iştiktüğü terengdetip el aralık dağrı-dağrımek almaştıru örüşün kurat. Biyo dağrı-dağrımek tüşümdörün oran aldırıp genere jayıltını başımdatıp, çoğun dağrı materyalin ölçömdöştürüp östürü bazasın kurup, Erkin Soda Sınak Rayonu özgücü dağrı maşinasın olduğunu tanıştırı tizmesin kurup, Şincan Erkin Soda Sınak Rayonu biyo dağrı-dağrımek kesiminin joğar sapatta açıp çeverilip önüksüne can jaktırı jardan bireyiz. Wang Hongje, Biyo dağrı-dağrımek kesibi uzun mezgildü, çoğuru salınmaru, güçlü gözümüldü başkaru siyahtı özgöçülüptür bar. Kesibi önü gacatı, göp tarmaktın şaykeşi üstüne cattı. Çağrada, tamoşna, sarmatık tısaktı diyen soruk, dağrı gözümüldü başkaru, ilim teknika, soda siyahtı ciğirmağanca tarmaktın, sayasatın çoğultup, biyo dağrı-dağrımek östürü, izilde vaçu, caso, olduğunu siyahtı uzarıl alkaklar temerçikleyip, teknikada canra çaratıp izilde vaçudan düşündüğü öndürüp, olduğunu kaçayınki, sayasat çoğulgan, çakan, ekologiya, kalptana turganın bildirip, mınday dedi. Biyo dağrı-dağrımek östürü, izilde vaçu, caso, olduğunu siyahtı alkaklar temerçikleyip, hükümet fonksiyasını özgörtü, Ticaret soda çöresin kıldaştırı, karacat baylık, septemes siyah tuğacaklar da tüzünde canlılık çıratını ulaş şaydırıp, biyo dara-darmek kesibinin sapatını östürüp darajasını aşırını bütçede de ıslahat kırıp türtmekteyiz. Şincan'ın conyi darı materyaller baylığı mol. Uyghur emçilik darısı, Kazak emçilik darısı siyah tuğu conyi darısı, uruttuk darı, göröngösü koyu uruday, özgücü artıçılığın takan çıktı. Uruttuğu emçilik dağrı da canlılık çıratı ve önüktüründü ayırmalandırıp ilikte Şincan'dan biyo dağrı darmek özöktü vatandaşlık için öz türüdükü askıca.
1: Sancı Oblastık Bazardı Gözömüldü Başkaru İdarası, Universal Bir Jolu Tekşeri Islahatın Negizgeleni Ağılıp, Cügün Cengildetü, Türgü Ayru, Birleştirü, Birgelki Başkaru'nu tutka ağılıp, Gözömüldü Başkaru Tanımın Canlı Jana Gözömüldü Başkaru ıngayın gayra jaratuğunu türtmektöp, bütçeleni şaykeştirip, büt salanı kaptatıp, bütün mezgilde javı gaylangan Gözömüldü Başkaru sistemasın bar güç menen kurdu. Emi ıstansiyavız gavarçısı Leyan'dan gavar nuğasızdar. 7-nji aydın 28-nji günü Sanjo Oblastık Bazardı Gözömüldü Başkaru İdarası Ayıl Çarba Ayıl Kıştak Tarmaktarı Siyahtu Göp Orun Menen Birleşip, Karaştu Rayon içindeki kerkanalarda çüçü kulak tartıp tekşerdi. Şincan Masensen Sütçülük Çektüü Şeriktiginde Bazardı Gözömüldü Başkaru İdarası'nın kızmatkerleri öndürüş ruhsat tolumduluğu, kızmatkerlerden güböylük alıp kızmat orna çıgu abalı oşondoy ile azıktülük çeki materyalını saktoo mönötü siyahtularды tekşerdi. Şeriktik çoğutusu ma çanlon kavarçıga. Murda bir türde bir tarmak çüçü kulak tartıp tekşeret ile hazır göp tarmak birleşip bir yolu tekşerip kerkananın cügün göp cengildetkenin aytıp mınday dedi. Bu yıl aldınkı jarımcılda bir reyet tekşerdi. Bizdin kerkananın cügün zoru darajada cengildetip bizde ansayın gund koyup öndürüştü bekem karmak bazara çuğa yığıldı. Sanjı Oblastık Bazardı Gözömüldü Başkaru İdarası, İşenim Gözömüldü Başkaru Bölümünün bölüm başçısı Yang Lin tanıştırıp mınday dedi. Bugünkü günde göp tarmak göp dürdüğü tekşerüğünü bir yolunda eşik altına çeyin barıp jalpı betkeyi tekşerüğü biriktirip, büt oblastağı kerkanağa girip tekşerüğü ret sanı okşoş meskilge salıştırganda 58% tömöndüp, Nakmaydan'da tekşergen iş türü 38%'a kıskardı. Bilüge Karaganda Sanjo Oblası 23 çatıştuu kerkanada akimçilik boyunca tekşeri ordun uyumdaştırıp, 209 türdü tekşeri iş türün jalpı betkey tekşerdi. Oportal darajası boyunca kızıl, sarı, jaşıl 3 tüs boyunca başkarıp 38% Nakmaydan'da tekşeri iş türün Nakmaydan'a jatpagan je kozgo ıngayında gözömüldü başkaruuga aylandırıp, kaynarınan kerkanaga bolgon ubaracılıkты azayttı. Ошону менен бирге бир керканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, керкананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, Суиди өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Яңлин мындай деди: "Текшерүүнүн бүт барышы Шуан Суиди өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, Ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын калыс мамиле жасоосун кепелетип кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн кергиналарын текшерип алуу аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдү башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир кергинанын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
0: Жакында автоном районунда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abond Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjanды көрсөтөбүз.